0: dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
1: Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping met in Beijing on Wednesday, days after U.S. President Donald Trump visited China for a summit with the Chinese leader amid the U.S.-Iran war. Putin was received with an official welcoming ceremony outside Great Hall of the People, where Xi greeted him before the two sit for talks. Likely topics on the agenda for their talks include bilateral relations, trade, the U.S.-Iran war, energy cooperation, and the Ukraine conflict. Putin is accompanied by a delegation including five deputy prime ministers, eight ministers, and several business executives. The two leaders are also expected to sign a joint statement following the talks and other agreements. Putin will later meet with Chinese Premier Li Qiang to discuss trade and economic cooperation. The trip coincides with the 25th anniversary of the Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation between the two countries. The Sino-Russian Friendship Treaty was signed in 2001 by then Chinese President Jiang Zemin and Putin. Putin and Xi will participate in the opening ceremony of the Russia-China Years of Education, 2026 to 2027. The Russian president will return to his country after the conclusion of the scheduled talks and events. This marks Putin's 25th official China visit. Bilateral trade between Russia and China reached over $240 billion in 2023, more than doubling pre-Ukraine war levels. China now absorbs roughly 50% of Russia's crude oil exports, according to 2024 to 2025 estimates. Over the past three decades, China-Russia relations have stood the test of changing circumstances and advanced with the times. The positioning of

Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur.

dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir

dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Turkey's commitment to regional peace and national unity, vowing to press ahead with efforts aimed at advancing the country's terror-free Turkey initiative.
1: Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak

0: After a short break, we're back, so let's continue. Turkish President Recep Tayyip Erdoğan reaffirmed Turkey's commitment to regional peace and national unity, vowing to press ahead with efforts to aim at advancing the country's terror-free Turkey initiative.
1: Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
0: An Israeli drone strike on a civilian vehicle in Gaza City killed one Palestinian and injured several others as attacks continue despite the ceasefire.
2: One Palestinian was killed, and at least three others were injured in an Israeli strike on Gaza City in the northern Gaza Strip. Israeli forces reportedly targeted a civilian vehicle with a drone strike in the Rimal neighborhood in central Gaza City. According to reports, Badr Khalil Al was killed in the attack, while four other people were injured. Despite the ceasefire that came into effect on October 10th, 2025, the Israeli army has continued to carry out near daily attacks across Gaza. Official figures state that since the ceasefire began, 880 Palestinians have been killed and 2,605 others injured in Israeli attacks.

0: Turkey's domestically developed defense technologies took center stage at FS 2026, with Baykar deploying the Bayraktar TB3 unmanned combat aerial vehicle from the TCG Anadolu aircraft carrier and the Bayraktar Akıncı drone providing reconnaissance support. Erdoğan also observed demonstrations involving Turkey's stealth dome integrated air and missile defense architecture developed by Aselsan, combining multiple locally produced systems designed to intercept threats ranging from cruise missiles to drones.
1: Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
0: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapon systems, underscoring Erdoğan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
1: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapon systems, underscoring Erdogan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
0: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: exercise showcased Ankara's expanding defense capabilities and strategic influence across multiple regions. Held in the Seferihisar district, FS 2026 brought together forces from 50 countries alongside more than 10,000 personnel in one of Turkey's largest combined joint live fire exercises.
1: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
0: Erdogan viewed final demonstration activities alongside defense ministers, military chiefs, and senior observers from participating countries, highlighting Turkey's growing role as a regional military and defense power.
1: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
0: NATO allies including the United States, Germany, France and the United Kingdom trained alongside countries such as Azerbaijan, Pakistan, Malaysia, Japan, Somalia and Rwanda during the exercise. The drills also marked the first participation of Syria's army since the fall of the regime, while rival military factions from eastern and western Libya appeared together in the same exercise for the first time. Turkey's domestically developed defense technologies took center stage at FS 2026, with Baykar deploying the Bayraktar TB3 unmanned combat aerial vehicle from the TCG Anadolu aircraft carrier and the Bayraktar Akıncı drone providing reconnaissance support. Erdogan also observed demonstrations involving Turkey's Stealth Dome integrated air and missile defense architecture developed by Aselsan, combining multiple locally produced systems designed to intercept threats ranging from cruise missiles to drones.
1: Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
0: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapon systems, underscoring Erdogan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
1: Erdoğan viewed final demonstration activities alongside defense ministers, military chiefs and senior observers from participating countries, highlighting Türkiye's growing role as a regional military and defense power.
0: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
1: NATO allies including the United States, Germany, France and the United Kingdom trained alongside countries such as Azerbaijan, Pakistan, Malaysia, Japan, Somalia and Rwanda during the exercise. The drills also mark the first participation of Syria's army since the fall of the regime, while rival military factions from eastern and western Libya appeared together in the same exercise for the first time. Türkiye's domestically developed defense technologies took center stage at FS 2026, with Baykar deploying the Bayraktar TB3 unmanned combat aerial vehicle from the TCG Anadolu aircraft carrier and the Bayraktar Akıncı drone providing reconnaissance support. Erdoğan also observed demonstrations involving Türkiye's Stealth Dome integrated air and missile defense architecture developed by Aselsan, combining multiple locally produced systems designed to intercept threats ranging from cruise missiles to drones.
0: Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
1: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapon systems, underscoring Erdoğan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
0: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attended Efes 2026 in Turkey's western province of Izmir as the multinational military exercise showcased Ankara's expanding defense capabilities and strategic influence across multiple regions. Held in the Seferihisar district, Efes 2026 brought together forces from 50 countries alongside more than 10,000 personnel in one of Turkey's largest combined joint live-fire exercises.
1: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
0: Erdogan viewed final demonstration activities alongside defense ministers, military chiefs, and senior observers from participating countries, highlighting Turkey's growing role as a regional military and defense power.
1: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir

0: providing reconnaissance support. Erdogan also observed demonstrations involving Turkey's Stel Dome integrated air and missile defense architecture developed by Aselsan, combining multiple locally produced systems designed to intercept threats ranging from cruise missiles to drones.
1: Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
0: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapon systems, underscoring Erdogan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

0: daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.
1: Alongside the military drills, Turkish defense firms displayed a wide range of domestically produced platforms and weapon systems, underscoring Erdogan's drive to transform Turkey into a major global defense exporter competing for contracts across Central Asia, Africa and Europe.
0: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.